Rayas Fasihov yaşlılık ile diyen işleri falan. Yaşlılık ile ne? Şoldar balakların sızganıp yalan ayak yigirirdi kızlar. Ayım hemen eminim. Yalan ayak şoldar balakların sızganıp birinci yoğun kordan yigiresi yerisi atlısı gelip gitti. Koyver rayonlarda mene oppa kor yoğun fotolar tışırıp jiberdiler sıpkan ola maşallah. Rahmet sizge dostlarım. Rahmet şundi matur fotolar bilen gerendirgeniniz için. Yoğun adı şunları bizde yoğun adı kosandı. 4 gradus jılı kor yoğ idi. Şuna göre indi yigirip kor üstünde yerip bulmadı. Onun korov yaşlı çeyrem üstünde. Yalan ayak yürüden de rahatı var mı Olayın dostlar. Kimler yeri, kimler işlerinin kişilerine başlı. Olay, yalan ayak yeri. Sizge minden koynar. Selam, yanadan doğan kibik bulup itesin bit olayın. Yuv alğanday bula bütün avarular, bütün streslar, kümül tışınkilikler. Selam aleyküm Fayil. Aksubay'da da kişede kar yağdı. Hazır da jihanda motor itip kar yağadıp rizide yollağın Aksubay ayaklarına koynar. Ak selamlarınız, ak karlar yok buna dağında. Paklağın, saplağın iken koynar selam. Rahmet. Hayırlı işte Fayil, hayırlı işkinler edilip. Tüben Abdul'dan Kamil Apan. Bizde de motor itip kar yağıp yarar. Hayırlı kışlar kilsin. Her başkasına isendik dilim diyen Kamil Apa. Rahmet. Yağgırı kuşulam izgi dilekleri gizge vizgizgele isendik. Sağlık Tüben Abdul'dan. Yalkınla koynar selam. Sizge selam.